İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedim. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sana.

baktım canım acıyor hala. Geçmemiş, bitmemişsin, beni terk etmemiş.

0: person. Afşin efendim.
1: O değil. Ne geçmişimiz, ne bir gelecek. Aslında hiçbirimiz herkes gibi.

Herkes gibiyiz. Herkes gibiyiz.

geçmişimiz ne bir gelecek. Hiçbirimiz kes gibi biz ıssız değiliz. Hayallerinin peşinden koşan kahramanlar değiliz. Herkes gibiyiz.

0: Tam oldu mu?
1: Nasıl böyle?

Hadi Testi Usta. Çektiğim her sabır yardı anılarımı. Ulan Doğu, hangi kafayla yazdın bu şarkıyı? Her satır yardı benim de anılarımı. Ey eski dost, oturup iki kadehin dibini gördük. Meyhanenin şarap desenli teninden kazıyacaklar bizi. Anason kokusundan yıkılacak adamlar değiliz de. E işte bugün de böyle olsun. Şairin kalbinde dürüsttür hatıralar. Yarın kalbinde hep yalancı. Yazılan notalar intihar makamı. Ulan bizim ağlak kalemlerimiz bile yalancı. Tükenmeyiz biz lan diyorlar. Hadi lan. Tükenir bir gün her şairin kalemi. Ulan 3 gram aklımız vardı. Onu da 2 kadehe katık ettik iyi mi? Sen bizim o kaybarış gibi arada gel. Onun aklı küfe gibi ikimize de yeter. Gerçek kardeş. Yapacak elbet kıyak altından bir gider. Hakkıdır.

içim başka bir hazan. Mevsimler devirdim, solmadı o hatıran. Kalbim kırık değil, paramparça inan. Ben seni hiç unutamadım.

sesi ne de bir başkasını. Bilemedim nasıl kaldım dünyanın dışında, bilemedim. Ah olsa, oysa yapılacak bunca şey varken dışarıda.

Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Nere gitsem çaresi yok. Yanlışım. Başım.

gözümü içime gömmekten, her gelene bir parçamı feda etmekten, umut ektim derken gözyaşı biçmekten, hayat bir serüven mi yoksa yokuşu bitmeyen merdiven mi? Ama bildiğim bir şey var, herkes mutlu olsun derken ben yoksun kaldım.

tek başına geçemez. Bir yanı gitti öbür yanı kal, bir nefes al içimde kal. Yakaladım seni, seni

Adım yankı olur gecelerde. Çınlar suskun sokaklarda. Gözlerim sadece seni arar. Çıkmazda kaybolur. Suskun sokaklarda.

iki ölüm ondan önce davranır. Sanadır yar, sanadır geçmez. Çivi çiviyi söker ama yine de bu yürek.